0: Başlana. Biletler Kup'un resmi sayfında.
1: Rubin Futbol Kulübü cevaplarını açıklayan şartlayan da Ograyan 118-16-90-01-31-20 Kozan Kapılova 2-0-2026 yıl.
2: Yemli Türk'ünü.

0: 6'da başlana. Biletler Kulüp'nün resmi sayfında.
1: Rubia Futbol Kulübü şovpulluğu şıklengen şampiyete. Okrayan 118-16-90-01-31-20. Kozan Kapılova 2-0-2026 yıl.
2: Zile Muhammedçin'e Rinat Rahmetullin.